0: auf Orange 94.0.
1: Festivallarda rakı buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den bıkmış.
2: Fare rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radio Beltrak Orange 94 FM'e destek demektir. Detaylı bilgi için www.094.at/FRB'yi tıklayın.
3: Wissen macht Leute. Der Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Hören Sie rein.
4: 15 Uhr.
5: Offenes Fenster. Freiraum für spontane Sendungen, Soundchecks, Experimente, Ausprobieren und Mobile Reporting.
4: 16 Uhr.
6: Viyana'da Müslümanlara karşı rasizm tartışmaları hangi seviyede? Panorama Türkiye'nin bu haftaki konuğu sosyoantropolog Elif Adam.
4: 16:30.
7: Европа чечение.
8: Европа оно чечу.
7: Цай меньше.
8: Зама одмуш.
7: Вельт.
8: Дюне.
7: Регнис нахрихтен.
8: Хилмуш хама.
1: Orange 94.0. Das Freiradio in Wien.
9: Radiofrequenz. Dein Radio im Ennstal.